Drive-Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduzxon bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

0: sevişsek sevişip koyarasız mı?
1: Toshkent. Toshkent. Yas. Yas. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: mamnun. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Gidralife reklama bo'limi. 33 598 00.

sevmaydi hech kim. Gezersen dünya böyle, bulutlardan haydab, yetti iklimni romlab.

sog'indim. Yuragim jim yig'lar bugun. Sensiz juda uzun tuyular har kun. Ko'zim yo'llaringda. Dilim intizor. Bir kun qaytishingni kutaman takror. Tunlar ham o'tmaydi. Soatlar sekin. Seni o'ylab qolaman. Yana men. G'amkin. Birga o'tgan onlar yodimda hamon. O'sha shirin damlar bo'lmasin armon. Yuragim sen bilan. O'zing bilmasang, ko'zlarim seni deb yoshga to'lsa ham. Har kuni duoda tilayman seni. Omon bo'lgin deyman. Asisam hamon. Sog'inchim sig'maydi. Bitta so'zga ham. Dardimni yashirdim. Kulgularimga ham. Seni deb uradi bu yurak hamon. Sensiz bu hayotim bo'ladi tamom. Bir kun kelib yana yonimda qolsang. Qo'llarimni mahkam ushlasang-yu, kulublar tursang. Ishon. Shu birgina kunni kutaman hamon. Sog'ingan yuragim. Qachondir? Qachondir? Topadi darmon. Sog'indim.

Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.